Hava duyar beni buradan. Suyu döktüler beni su iç. Koyun da düğü dağırım. Lağızı gül ödme deyem. Yer ödmiş tanıdım ağam. Müzik kemen gibi sağdan. Meyve yer gidesin.